chéri. Sou remen pa danse mizik sa, pa danse mizik sa, pa danse mizik sa, pa danse mizik sa.